0: You're listening to Radio Radio, 106.8 MHz.
1: Lundi. Mardi. Mercredi.
2: Bog.
3: C'est magique. Attention.